0: Ertelantısı yayın nakat besmeli başaran üzere kaşarız arkalarına biraz neden de şamene apatı basayı sayıda haberini al
1: bakanı. Yine saygı ne var ya? Sonra gözüm. Adı çok eriyor ya. Yeni bir avro daha

istiki tarzına zararlı insan olsun. Aşağı basama. Esma de garip din alarmızı ürtüyorumuza. Ayıp varsa ayıp. Yüzeyi Ki kostu katılımda uğraşan olmayan kaysız olarak iptal etmek istedim.

0: korka nauka hikayesiydi sonra hayatını böyle kaçan. İsa dostumu neyden dolayı yapıyorlar? Eğer bir doğudan sonrasını, dışarıdan sonrasını, dan sonrasını da zıkkadan sonrasını da geliyor. Dutan, onu burası ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir boşa gelsin, o benim var. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar?
1: Thank you.
0: सुरु हजारले हात हुन्छ थाहा हुँदैन र त्यो तिनजना हाम्रो त्यहाँलाई अरू आएको त्यसैको सदन गरेको जुत्तेको हुन्छ भने मैले मेरो बच्चाले सुरुको अवस्थामा हामीले त्यो चाहिँ अरूलाई मेरो बच्चालाई पुगेर बाँकी भएको म पनि जानुपर्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ मैले हुन्छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले मेरो दुध गर्नुपर्छ भनेर आउनु भयो भने